Kaybetme korkusu çoktu bende. Çok kaybetme korkusu. Ne bileyim, bir çocuğumu kaybettim. Onu yukarıda, üst katta ben yatıyordum. Alt katta kayınvalidemin dairesinde onu orada kaybettim diye.

0: Merhaba İbrahim Bey.
1: Merhaba, iyi günler.
0: Olay günü 7 yaşındaydınız. Hatırladığınız görüntüler var mı?
1: Olay gününden hatırladığım sadece çok az görüntüler var. Misal yanan tavaları, tencereleri hatırlıyorum. Beni bilmiyorum okudunuz mu? Babaannem canımı kurtardı. Beni mutfağa götürdü. Mutfak bu arada yanmadı. Ve ben mutfakta bir masanın altında yardım bekliyordum. O esnada muhakkak o tencereleri görmüşüm. O resimler daha hala bazı günler geliyor yani. O bir yerde yanık kokusu aldığım zaman veyahut da fırında bir şey yanarsa o kokular sayesinde yine travmatik resimler önüme çıkıyor.
0: Mörn Belediyesi'nden bağımsız olarak her yıl kendi anma töreninizi düzenliyorsunuz aile olarak.
1: Yarın 23'ünde evin önünde olacağız. Saat 3 gibi. Herkesi tabii ki bu arada davet ediyorum evin önüne gelmeye. Aileyle dayanışma içinde olmasını. O ailemizin düzenlediği anma töreni, yani mağdurların düzenlediği anma töreni. İkincisi de Mölln Belediyesi'nin yaptığı anma töreni. Ve biz Mölln Belediyesi'nin yaptığı anma törenine hiçbir şekilde katılmıyoruz. Çünkü Mölln Belediyesi bizi bir figüran olarak kendi anma törenimize davet ediyor. Ve biz diyoruz ki biz figüran değiliz. Biz bu yaşananların başrol oyuncusuyuz.
2: Wir sind traurig und wütend über den Tod von Bahide Aslan, Yeliz Aslan, Ayşe Yılmaz. Wir werden sie nicht vergessen. Euch Betroffenen, An- und Zugehörigen möchten wir unser tiefstes Mitgefühl aussprechen. Ihr fordert Erinnerung, Aufklärung, Gerechtigkeit und Konsequenzen. Eine eurer zentralen Forderungen ist, dass die Betroffenen im Mittelpunkt des Gedenkens stehen müssen. Habt vielen Dank für euren Mut und eure Hartnäckigkeit. Erinnern heißt handeln, reclaim und remember.

0: İlk aklıma gelen Namu camdan. At dediler bana, teke tuttular. Namu camdan attım. Kendim de peşine. Hastane arabası gelince beni arabanın içine koyduklarını hatırladım. Yeliz yoktu ama Ayşe yanımdaydı. Hayal meyal hatırlıyorum. Hastaneye gidince perdenin arkasına dediler ki bir aslan daha geldi. Dedim bakabilir miyim? Baktım yoğun bakımda İbrahim'e hava veriyorlar. İbrahim donmuş bir şekilde. İbrahim'e hava veriyorlar. O çok şükür dedim İbrahim'i gördüm. Ayşe'yi de gördüm. Yeliz'den dedim. Yeliz'i de annem kurtarmıştır dedim. Namu da attığımı biliyorum. Sonra işte aradan birkaç gün geçti. Faruk dedim. Bu oyuncak Yeliz dedim götür de oynasın orada. Hava dedi ne Yeliz'e değilsen Yeliz yok Ayşe yok annem yok hepsi gitti. Türkiye'ye götür. O gün. O gün bana dünya karardı. Senelerce kendime gelemedim. İşte öyle büyüttük kızı ev yandıktan sonra korka korka. O tarafa sakla, bu tarafa sakla. Öyle kilo aldınız. Dışarı salmazdım ki. Hava karardı mı evin
1: Ama
0: içinde.
1: belki hiç düşündünüz mü benim belki ben kendi iyi, benim iyi olmadığımı hiç? Ben size kaç sene sonra söyledim ben kendimin iyi olmadığımı,
0: O
1: strese attığımı kendimi.
0: o zamanlar benim sadece tek korkum sizi kaybetmemek için. Sizi kaybetmeyeyim diye. Başka türlü değil. Sizi kaybetmem yeter ki çocuklara bir şey olmasın diye hep saklıyordum sizi. Sabah saat 4'te hangi bir anne kalkıp da işe giderdi?
1: Yani hiç evde
0: Ki
1: olmuyordun ki. Sabah gidip akşam geliyordun.
0: sabah gidiyordum, öğlen de eve gidiyordum
1: Ne
0: onun
1: ama
0: ihtiyaçlanınca. Ondan önce
1: biz göremedik işte okuldan geliyorduk.
0: ne yapalım? Hayat kahvesi. Siz okuldan gelene kadar evde olayım ki dışarı çıkmasınlar diye uğraşıyordum işte. Onun için. Başka türlü değil.

0: Sizi her şeyden uzak tutmak için çok çok çok çok uğraştık. Gece baban otururdu, ben uyurdum, o uyurdu, ben otururdum. Öyle sizi bekliyorduk. Bir şey olacak diye.
1: Şeyi getirdin mi? Yeliz ablanın eşyalarını. Hani göstereceğim, göstereceğim, göstermedim. Ne?
0: Getirdim. Bu
1: Tamam.
0: Yeliz.
1: Nerede
0: Bunu
1: açıldın?
0: Yeliz ablam bunu.
1: Toş kalsın falan şahsen.
0: Okulda saklamış bunu. Okulda
1: Okuldan mı
0: şeyinde
1: verdiler?
0: öğretmen getirdi onu bana sonradan. Şeyine koymuş, kütüphanesine koymuş. Bunu da kendi yazmış.

0: Bunları polis verdi.
1: Ablamın küpeleri de ha.
0: Evet. Kulağından çıkan son.
1: O zamanlar bunlar mı takılıydı? Sen bunları senelerce nasıl sakladın? Ha? Ama benim sana tavsiyem vermen iyi olacak senin için. Çünkü bunları her elediğinde hep geriye hatırlıyor.

0: weil dann in kürzerer Zeit Köln Hauptbahnhof.
1: Ben sana teslim etmek istedim onları. Sana güvencim olduğu için.
2: Çok sağ ol.
1: Yani bunları ben sana... Kalp yapmış.
2: Kalp yapmış. Bunu
1: kendi kendine.
2: Her renkte adını yazmış.
1: Bunu polis verdi. Denge. Rahmetle kızımın kulağındaki küpeleri.

0: Onu biliyorum, onu.
1: Bunu biliyorsun değil mi?
0: Biliyorum.
1: Hep yandı. Evet. Ben bunu yavaş evde çok muhafaza yavaş ettim, yavaş sakladım. Bunu herkes görsün. Her yeri yandı, bu yanmış.
0: Şey yanmış.
1: Namık'ın başının altındaki Kur'an-ı Kerim.
0: Açmayız. Hı. Zaten buraları şey yanık yapar.
1: Açmayın çünkü abdest olmayan bakmasın. Kutsal amanet. Hiç bak, hiçbir yeri yanmış mı?
0: Sadece burası hasar almış.
1: Buralar da.
0: Hem görürsün nasıl saklıyoruz, yani nasıl biz bunlar bize geldikten sonra sadece eldivenlerle elleniyor, şey yapmasın diye, bir hasar almasın diye, uzun sene yaşayabilsinler diye.
1: Tabii.
0: Klimalı odalarda saklanıyor, özel ambalajların içinde. Bunların hepsini göstereceğim sana gelince. Biteceğim bilmiyorum zaten, söylenecek bir şey yok. Ama emin ellerde.
1: Biliyorum.
0: Gözüm gibi bakacağım yani.
1: Bunları ben dolapta saklayıp da arada sırada açıp bakıp da yapana kadar.
0: Ama görmek istersen arada sırada söyle bana.
1: Tamam.
0: Ya gelirsin ben, buraya.
1: Şey,
0: ya sana, sana bir resmini çeker.
1: Şey, resmini çeker yollarsın.
0: Gerçekten yaparım. Bizim amacımız unutulmaması.
1: Sana ben kızım gibi, kardeşim gibi sevdim.